gwen yi kawa lhablub te. Bir zatang la naba saba shi chi yu. Hulun bir zatang ti. Zhongku nang so rang yun zhong ki changshar gyu du nian xing. Da xing an ling ki nub yu ki hulun bir togan du nian yu. Changni ta. Shibuliyane poru yonwe kengwu ki, lo dara dobje bebe lulu yinbe nendine kengdu kibushik rikihye.

0: Jo, kiranga huwa yao tindidang ya khari na.
1: Mwishi ko kongche dang yuwa mene ge la chokwa ne rishya. Ngo ne po kyoko rang re towa. Nga zo bumshio tang kwa mitin jie ngo ne gongbo shi.
2: Kyo! Kyo! Kyo! Kyo! Kyo! Kyo!
3: Yoshu-deda.
4: Ya.
3: Bu, rantı çek çek çek.
5: Baba, ben sülüle lanşu gala. Kumiyden ki uyuşayma gönke çek güyçe. Katorsu. Gobensungda, Gobenzhao, Gushings.
4: Jiachu,
3: Kliinda,
4: Kliinda.
5: Yue, jiu jiao le tuanda shi keli a.
4: Jiu jiao ran xue de.
5: Ran Gobensung le ga mei mian xin ge yue. Ye ne ko ba, chung dui ne pa mu chuang san, wo ne. Ning ji huya shi. Tan de. 迷窗不是让给国别亲救钱的顾梦图别起啊
4: 借过渡过借过渡过嗯嗯